olalım kanka kardeşim. Ne olmuştu? Three nine one seven seven four. Yeah.